Karamaylı Karalıkalım Teknologiya Mekemesi Partiya Başlık Gruppasının Şujiye Orınbasar Mekeme Bastığı Yükün Arna Şıqıs Bölüktegi Jağalgaşıv Faktorlarının Batıs Solstüktegi Kasip Salasının Birinci Şevine Tike Jetuvin Ilgeletedi. Sonumen Birge Jungo Oğınstık Azia Teknologiya Austır Ortalığına Süyünüp, Orta Azia'a, Oğınstık Azia'a Bağıttalgan Teknologiyalık Selbestik Kengistigin Kengeytip, Қос бағытта ғылым-технологиялық жаңалық ашу қуатын шын мәнінде жүзеге асырады деді.